0: Bu arada ne diyeyim, mesleğe bakmak zorunda artık.
1: Dedik abi, onu senin yapmanıza gidiyor.